0: Sütüymiş aşara sarı dökmüş no kan kanı mantan asusuna.
1: Sütüymiş mayı soğuma manı kispe no kan uvanı asusuna manta.
0: No kan sütüymiş estermela ni kispe turbo no kan kara ni vecina.
2: No kan sütüymiş lor mazay uvaman kispe no kan ahtuvanı cocinera manta.
3: Noca sutigi Neymar Fernández Quispe noca ajutene su culumanta.
4: Noca sutimin Liz Kiara Betancur Cruz. Noca carani cocinera.
5: Cosa paucarpatas y sichacuna. Y mamunaita saratipipi liancascanquichis. Kusa ya chachig yanet kansaya auka wawakunata llankayninkupi qemiremos haykimanta.
6: Kusapuni mamita Maximiliana Soto Betancur. Sisichakunaman ya chayniki mastaris haykimanta. Kusa.
5: Kay kilkapinta kinwan qemiyamuran Condor Andino.
7: Sobre.